Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Radyo Fenomen.

İsimde Zafer Bayramı, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve ordumuzun 1922'de elde ettiği muazzam zaferi ülkece coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Zafer Bayramımız, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Serdar ben, Fenomen 2010'lara başladık bile, o dönemin hit single'larıyla 10'dan 11'e buradayız. Jennifer Lopez.

0: 2012'ye gittik. Romanya'nın popüler gruplarından Akçente şarkıda Sandra Ann eşlik etmişti. I'm sorry. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Radyo Feromen burası ve Feromen 2010'larda Wiz Khalifa, 2 Chainz, We Own It'i birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Enen Nakla 5'inde Supergirl burada. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

Fast and Furious, hızlı ve öfkelinin soundtracklerinden bir tanesiydi. Dinlediğimiz We Own It, Wiz Khalifa ve 2 Chainz'den hatırladık. Bu arada serinin hayranlarına bir kez daha hatırlatayım. Fast Forever, yani serinin 11. filmi. Resmi açıklamalara göre 17 Mart 2008 2028 tarihinde Beyaz Perde'de izleyiciyle buluşacakmış. Giselle ve Bob Sinclair'le Fenomen 2010'larda Heart of Glass.

0: sesi bir müzik grubu kursaydınız adını böyle koyar mıydınız? Kulağa epey havalı gelen New World Sound'u mu tercih ederdiniz? Avustralyalı elektronik müzik ikilisine Hollanda'dan DJ Thomas Newson eşlik etmişti. Oldukça keyifli bir hit 2013'e götürdü bizi, biliyoruz. Burası Radyo Feromen, keyifli sabahlar. Ben Serdar. Feromen 2010'larda bir Bob Sinclair hiti Sound of Freedom'ı birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise bu defa Taylor Swift Style, radyonda kaçırma.
1: Radyo Feromen. Maximum hit music. Feromen. Radyo Feromen'de Feromen 2010'lar.

30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, özlemle bir kez daha anıyoruz. Bu özel güzel günün sabahında Fenomen 2010'lara birlikte başladık. Ben Serdar ve yavaş yavaş saatinde artık sonuna doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatmam var, 11'de bu kez Fenomen Kafe'yle mikrofon başında olacağım. Sizleri yine bekliyorum. Şimdi sadece Agutki.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji konuşacağız. Bu hafta Fenomen Kafe'de ilk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız. Game of Thrones'tan Jon Snow'u biliyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. İzleyenler için herhalde dizinin en iyi karakterlerinden bir tanesi Kit Harington'dan bahsediyorum kendisi. Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda önemli bir karakteri canlandıracakmış. Hayranlar için detayları paylaşacağım. Sağlık haberinde en iyi protein kaynağını sizlerle konuşacağım. Yani birçok farklı protein kaynaklarını duymuşuzdur, tüketiyoruzdur, haberlerde denk gelmişsinizdir. Ama işte Cambridge Üniversitesi önemli bir araştırmaya imza atmış ve aklımıza pek de gelmeyen bir gıdadan bahsediyor. Acaba hangisi? Detaylar az sonra. İki tane teknoloji haberini bu hafta sonu Fenomen Kafe'de arka arkaya paylaşacağım. İlki Apple'ın 50. yılı için düzenlenen özel bir müzayede ve tabii bu müzayede de çok böyle eski, antika ve biraz da sıra dışı bazı aygıtlar, bilgisayarlar, prototipler var ve epeyce ciddi miktarlara alıcı buluyor gibi gözüküyor. Neler var sizlerle paylaşacağım. Diğer haberimse WhatsApp'ın yeni güncelleme paketi. Artık WhatsApp hesap güvenliğini artırmak için çok daha ciddi uygulamalara başvuruyor. Bunları paylaşacağım sizlerle ve son kısımda müzik haberde Camilo'nun Vida de Rico parçasıyla YouTube'da milyar izlenme kulübüne girmesini sizlerle paylaşacağım ve tabii bir de bu listeye şöyle bir göz attım. Acaba milyar izlenme kulübünde başka hangi şarkılar vardı? Şöyle birazcık hafızaları tazeleyelim istiyorum. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe sizler için başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'de Game of Thrones'un Jon Snow'una geçelim isterseniz. Evet, dizi izleyenler nasıldı? Dizinin en böyle karizmatik karakterlerinden bir tanesiydi değil mi? Jon Snow. Kit Harington tabii ki canlandırıyordu ve işte yeni Harry Potter dizisinin ikinci sezonda kendisi Gilderoy Lockhart'ı canlandıracak. Harington çekim takvimi sebebiyle projeden ayrılan Nicholas Hoult'un yerine geçmiş ve Sırlar Odası'nda Hogwarts'ın karanlık sanatlara

0: zaten Lockhart'ı seslendirmişti. Yani çok fazla karaktere de yabancı bir isim değil. Normalde dizinin bu ilk sezonu 25 Aralık'ta yayınlanacak ve Kit Harington'ın yer alacağı, rol alacağı ikinci sezonun çekimleri de önümüzdeki aylarda başlayacakmış.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100

0: Türkiye'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1444

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi haberlerde ben sıkça denk geliyorum. En iyi protein kaynağı hangisidir, hangisini tüketmeliyiz diye. Aklınıza neler geliyor şöyle bir düşünün. Yani protein tüketmek için hangi gıdalara başvurmak lazım? Herhalde ilk akla gelen yumurtadır değil mi? Sonra tavuk eti, ton balığı, işte kırmızı et, yoğurt. Bitkisel taraftaysa mercimek ve nohut, işte badem, yer fıstığı, bunların bol protein barındırdığından hep bahsederler ve hep bunları okumuşuzdur. Bilim insanlarının işte sağlık ve çevresel sürdürülebilirlik ve bir de uygun fiyat gibi kriterleri böyle birlikte değerlendirdiği bir sıralama var. Cambridge Üniversitesi'nde bir doktor bunu yapmış, bu araştırmayı, ve işte bu sıralamada tofu öne çıkıyor. Evet, en iyi protein kaynağı olarak tofu, halk arasında soya peyniri olarak bunu biz biliyoruz ve işte dediğim gibi bu değerlendirmede, Cambridge Üniversitesi'nde yapılan değerlendirmede 20 protein kaynağı arasında bahsettiğim tofu, yani soya peyniri, ilk sırada yer alıyor. Onu peki neler takip etmiş, merak edenler varsa anlatayım. Chia tohumu, fasulye, kinoa ve ay çekirdeği de yine bu listede yer alan protein kaynakları arasında gözüküyor. Hani merak ediyorsanız, biraz böyle proteini artırın istiyorsanız, aklınızda tofu mutlaka bulunsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye teknoloji dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Evet, Eylül ayına yaklaşıyoruz. Apple'ın yeni ürünleri için heyecanlı bekleyiş tabii devam ediyor. Ve Apple'ın 50. yılı için düzenlenen bir müzayede. Orada işte bir zamanlar sıradan görünen eski bilgisayarlar, prototipler ve Steve Jobs'a ait bazı kişisel eşyalar var. Ve işte bunlar binlerce, hatta bazen yüz binlerce dolara alıcı buluyormuş. Mesela 1983 tarihli Jobs imzalı bir Apple kart viziti var. Buna ne kadar teklif edilmiş biliyor musunuz? 100 bin dolar. Evet, yani Steve Jobs'un kart vizitine 100 bin dolar ödemek ister miydiniz? Sonra çalışan durumda bir 1977 üretimi Apple var. 300 bin dolar teklif edilmiş bilgisayara. Sonra Jobs'un çocukken hazırladığı elektronik projesi, ne bileyim işte babasına verdiği bir Macintosh ve Apple II, ilk iPhone mesela, hiç açılmamış 4 GB'lık model ve ilk iPod'un gizli bir prototipi var. Onlar da satışa çıkmış ve işte bazı eski Apple II modellerindeki küçük üretim farklılıkları bile fiyatı ciddi bir şekilde artırıyormuş. Tabii bu aynı zamanda işte Apple'ın kuruluş dönemine ve Steve Jobs'un hayatına bir bağ da sağlıyor. Yani bu 50 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Teknoloji dünyasını, hatta dünyayı değiştiren markalardan bir tanesi ve bu müzayede bir açıdan tabii o dönemi de ışık tutuyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi WhatsApp cephesinden bir haberle devam ediyoruz. Hepimizin gündelik hayatta kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Biraz güvenlik tarafına acaba sizler özen gösteriyor musunuz? Mesela girişte şifreniz var mı? Ya da WhatsApp'ın güvenlik ayarlarını hiç kontrol ediyor musunuz bilmiyorum ama WhatsApp hesap güvenliğini artırmak için yeni bir güncelleme paketi duyurdu ve en önemli değişikliklerden biri şu, bu iki aşamalı doğrulamada kullanılan 6 haneli pin vardı. Bunun yerine harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan daha güçlü bir şifre aldım. Şimdi ben bundan aslında pek hoşlanmıyorum. Yani böyle işte büyük harf, küçük harf, özel karakter gireceksin falan. Yani şifreleri bilmiyorum. O kadar karmaşık hale getirmeye gerek var mı? Girerken biraz böyle zaman alan bir şey ama bilmiyorum işte WhatsApp bu böyle bir adıma başvurmuş. Sonra bakıyorum rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramalarda numaranın hangi ülkeye ait olduğu, arayan kişiyle olan ortak bir grubunuz, WhatsApp grubunuz falan varsa bunlar da ek olarak gösterilecekmiş. Bu sayede işte kullanıcılar şüpheli aramalara cevap verip vermeme konusunda daha böyle bilinçli karar verecekmiş. Sonrasında işte passkey ile falan alakalı bazı detaylar var. Şifre yerine parmak izi, yüz tanıma, telefonun ekran kilidiyle kimlik doğrulama gibi bazı detaylar da var. Merak edenler bakabilir. Dediğim gibi WhatsApp'ın bu güvenlik ayarlarına bir göz atmanıza bence fayda var.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Hafta sonları Serdar ben Fenomen Kafe'de son kısımda müzik dünyasına bir bakalım istiyorum. Kolombiyalı şarkıcı Camilo'nun 2020 tarihli hit parçası Vida de Rico YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaştı ve işte bu platformun Billion Views Club yani milyar izlenme kulüp listesine girdi. Şarkının klibi Camilo'nun eşi Eva Luna Montaner tarafından yönetilmişti ve bu sanatçının YouTube'da 1 milyar izlenmeyi aşan ikinci şarkısı oldu. Vida de Rico ayrıca 2021'de Latin Airplay listesine zirveye çıkmıştı ve Latin Pop Airplay listesinde tabii haftalarca bir numarada kalmıştı. Yani bunu fazlasıyla hak eden bir şarkıdan bahsediyoruz. Bir de ben merak ettim yani bu YouTube'un milyar izlenme kulübünde diyelim hangi şarkılar vardı diye bir numarada hala bir şarkı var. Hangisi? Tahmininiz var mı? Despacito. Evet. Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin bu şarkısı artık böyle bir milyar değil. Neredeyse 10 milyarlar falan karşımıza çıkacak herhalde önümüzdeki yıllarda. Sonrasında See You Again şarkısı Wiz Khalifa ve Charlie Puth'tan. Tanıdık şarkılar tabii ki. Shape of You var Ed Sheeran'dan. Hala aranızda dinleyenler var mı bilmiyorum. Saydan Gangnam Style var. 5 milyarı çoktan aşmış durumda. Son yıllardan şöyle bir bakıyorum. Yine Mark Ronson, Bruno Mars ortaklığı Uptown Funk listede yer alıyor. Lean On şarkısı, Mi Gente, Counting Stars gibi şarkılarda yine epeyce izlenen ve bu milyar izlenme kulübüne giren şarkılar arasında bir yandan da bu hafızayı tazelemek istediğim şarkıları hatırlamak güzel oldu. Pekala ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de buluşuruz. Hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
2: budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam bir

0: Erken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Müzik. Yeah.

Hemen hemen de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte hemen bu haftanın 40 numarası Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion önderliğinde DNA Radyo'ndaydı. Bir basamaklık yükselişte

Sonra bir basamaklık yükselişle 37 numaradayız. Listenin uzun soluklu single'larından biri. 2000'li yılların başından Blue Cantrell, Hit 'Em Up Style sample'larıyla Radyo Fenomen'de Şensi ve işte Bossa.

dünyasından Bia ve Vion Go geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak Fenomen ilk 40'ın bu haftada 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Vincent.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda. İşte Peggy Goo ve Ayra Star ortaklığı Woman bu haftanın 29 numarasıydı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 28 numarada yine dans dünyasından Another bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Radyo fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
7: 28 numara.

0: Kırmadığım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
8: 23 numara.

0: arasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. İşte bu haftanın aday şarkısı Age ve Radyo Fenomen The Ring My Bell.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: You

Yıllarca hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ile tempo yükselttik. Fate Radyo'ndaydı. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde tarzı da değiştiriyoruz. Radyo Fenomen'de Fat Puppy ve

üretken diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri. French Montana ve Sophia Rice ortaklığı Final Minutes bu hafta Fenomenal 40'ın 17 numarasında yer aldı. Ve bir basamaklık yükselişle 16 numaraya geldiğimizde bu kez Manifest bizi karşılıyor.

0: değer aldı. Keyifli tatiller, adım adım ilk ona doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada Tame Impala ve Jen ikilisi bizi karşılayacak.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
11: Tatil Sepeti.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Cooper City bizi karşılayacak. Kulağın radyonda olsun.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Net, Sigortam.net.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
9: 8 numara.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
7: 3 numara.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile geri sayıyoruz. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordun ve artık zirvedeyiz. Bu haftanın en büyük zirve takipçisi 2 numarada Kitch Creek ve Good Genug yer aldı. Ve işte 1 numaradayız. Geçtiğimiz hafta yerini koruyor. Dans dünyasına geçiyoruz. Hugel ve Ultra Nate ortaklığı ve Fenomen ilk 40'ın bu haftada 1 numarası. Radyo Fenomen'de Moving to the Sun. Fenomen ilk 40. 1 numara.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
3: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ K bile önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.